0: like a Shirley.
1: Bersama pemberi denyum Pam Pengising DJ Mamma Mia at Joko Loko.
2: Dong dong dong tai dong ki
3: dong
2: perfect.
3: Mama.
2: Really?
1: Yeah. Good vibes. Good morning.
0: Ang lupet.
4: Good vibes.
5: FMR, favorite music radio, Good Vibes sa Soundtrip! At ito na rin ang inyong favorite pampagising, ang programa, ang Good Vibes, Good Morning! Kasama ang inyong kulit tandem sa umaga, ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang aroma arriba, si mamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamam Facebook